bestecisi Bernard Icart'a ait ilahilerden örnekler seslendirdi. Sırada erken barok dönemden Katalan besteci Joan Pau Puyol'a ait eserlerden seçkiler var. Yine Ovo Somnes Vokal Topluluğu'ndan dinliyoruz.

Erken barok dönem bestecilerinden Joan Pao Puyol'a ait eserlerden seçkiler dinledik. Javier Pastrana yönetimindeki Ovos Omnes vokal topluluğu seslendirdi. Topluluğun konser kayıtlarından son olarak yine Joan Pao Puyol'a ait bir ilahi dinliyoruz.

Provost Omnes Vokal Topluluğundan, erken barok dönem bestecilerinden Johann Paul Puyol'a ait bir ilahi dinledik. Programımız Manuel de Falla'nın solo, piyano ve orkestra için İspanyol Bahçelerinde Gece adlı eseriyle devam ediyor.

Manuel de Falla'nın İspanyol Bahçelerinde Gece adlı eserini piyanist Filip Pavlov ve Ivan Marinov yönetimindeki Sofya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Haydn'ın minör tonda yazdığı ilk senfonilerinden Re minör 26. senfonisi var sırada.

Haydn'ın 1768 yılı sonlarında kaleme aldığı Re minör 26. senfonisini Hidemi Suzuki yönetimindeki Orkestra Libera Classica seslendirdi. İzak Albeniz'in Cordoba

Isaac Albeniz'in Cordoba başlıklı piyano süitini piyanist Jin Ho Kim'den dinlediniz. Programımızın bu bölümü Jacques Ibert'in Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1930 yılında bestelediği 3 kısa parçayla sona eriyor.

Galyard Ensemble, Jacques Ibert'in Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1930 yılında bestelediği 3 kısa parçayı seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Johann Svensson'in keman ve orkestra için kaleme aldığı sol majör romansının koro eşlikli olarak düzenlenmiş bir versiyonunu ve Wilhelm de Fesch'in 1741 tarihli Opus 10 serisinden iki keman, yaylılar ve sürekli bas için si bemol majör 2 numaralı Concerto Grosso'sunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Stravinsky'nin piyano öğrencilerinden biri olan Leocadia Kasperova ile başlıyoruz. Bestecinin Opus 4 Si minör senfonisini Jane Glover yönetimindeki BBC Konser Orkestrası seslendiriyor.

Romantik dönemin Rus bestecilerinden Leokadia Kaşperova'nın Opus 4 Si Minör Senfonisini Jane Glover yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için Si bemol majör bir numaralı partitasıyla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için si bemol majör bir numaralı partitasını piyanist Beatrice Rana seslendirdi. Mozart, Salieri ve Haydn'ın öğrencisi olmuş klasik dönem bestecisi Johann Nepomuk Hummel'in mi bemol majör trompet konçertosu var sırada.

Johann Nepomuk Hummel'in mi bemol majör trompet konçertosunu solist Odin Hagen ve Per Christian Skarstad yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinledik. Niccolo Paganini'nin keman ve gitar için kaleme aldığı Aşk düetiyle devam ediyoruz.

Niccolò Paganini'nin Aşk Düeti başlıklı eserini kemancı Tomáš Lorenz ve gitarist Jerko Novák seslendirdi. Johann Svensson'in keman ve orkestra için kaleme aldığı Sol Majör romansının koro eşlikli olarak düzenlenmiş bir versiyonu var sırada.

Johann Svensson'un Sol Majör romansının koro eşlikte düzenlemesini kemancı Borisas Traubas ve Sikidas Vaishulonis yönetimindeki Polifonya topluluğundan dinlediniz. Claude Debussy'nin piyano için bir numaralı Mi Majör arabeskinin nefesli çalgılar düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Düzenlemesi Zoltán Koç'a şahit olan Claude Debussy'nin bir numaralı mi majör arabeskini nefesli çalgılar ve kontrabas yorumuyla dinledik. Rönesans döneminin polifonik stilini en iyi şekilde yansıtan bestecilerden Nicola Gamber'in Kutsal Sofra başlıklı koral eseri var sırada.

Rönesans dönemi bestecisi Nicola Gomber'in Kutsal Sofra başlıklı eserini Bo Holton yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Programımız Wilhelm Dörfeş'in 1741 yılında yayınlanan Opus 10 serisinden Si bemol majör 2 numaralı Concerto Grosso'yla sona eriyor.

0: Wilhelm Dofesch'in 1741 tarihli Concerto Grosso'sunu kemancılar Manfred Kramer, Laura Johnson ve Musica Ad Reinum topluluğundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi de kabul etti. Türk evindeki görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Türkiye Birleşmiş Milletler çatısı altında gıda ve tarım alanında da sesini ve gücünü yükseltmek istiyor. BM Gıda Tarım Örgütü FAO'nun genel direktörlüğüne Türkiye'yi temsilen aday olan Mehdi Eker, Türkiye 12.500 yıllık tarımsal gıda arkeolojisine sahip bir coğrafya. Eğer FAO'yu yönetirse inşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den emniyet müdürlerine okul güvenliği talimatı geldi. Çiftçi, her okulun risk durumunun ayrı ayrı değerlendirilmesini, tehditlerin önceden tespit edilmesini istedi. Siber birimler ve istihbarat imkanları da risklerin belirlenmesinde etkin kullanılacak. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Dünya New York'taki BM Genel Kurulu'nda gelen açıklamalara gözünü çevirmişken sahada da hareketlilik sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin hedefi oldu. Son saldırılarda 2 kişinin öldüğü, ikisi sağlık görevlisi 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Gündüz saatlerinde de Rusya İHA'larla saldırdı. Birçok farklı nokta vuruldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 40'a yakın Ukraynalı yaralandı. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında yarın Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Turka Kocaeli stadında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Anadolu Efes Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

Georg Philipp Telemann'ın La Minör Flüt Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Richard Edlinger yönetimindeki Capella Istropolitana seslendirdi. Solist Yuri Stivin'di.

Franz Anton Hofmeister'in Mi Majör Senfonisi'nden bölümler dinlediniz. Howard Griffiths yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Johann Christian Bach'ın Re majör flüt konçertosundan bölümler dinlediniz. Anthony Halstead yönetimindeki Hanover Orkestrası seslendirdi. Solist Rachel Brown'du.

Eniyat Sian Pleyel'in 147 sayılı Re minör senfonisinden bölümler sunduk. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Carl Czerny.
2: Radyo 3.
1: Müzik tarihinin en üretken isimlerinden biri olan Carl Czerny, 21 Şubat 1791 tarihinde müziğin başkenti Viyana'da Bohemyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. İlk piyano derslerini deneyimli bir müzisyen olan babası Wenzel Czerny'den alan genç Carl, olağanüstü yeteneğini erken yaşlarda belli eder. Evlerindeki zengin nota kütüphanesinin de etkisiyle Bach, Mozart ve Clementi gibi ustaların eserlerini çok küçük yaşta ezbere çalan bir sanatçıya dönüşür. Bu erken dönem donanımı, onun sadece icracılığını değil, müzikal belleğini ve eğitimci kimliğini de şekillendiren ilk yapı taşı olarak tarihe geçer. Sanatçının Opus 104 1 numaralı sol majör piyano üçlüsü için sonatinini dinliyoruz. Eseri piyanoda Samuel Ginger, kemanda Sun Yong-shin ve cello'da Benjamin Hayek seslendiriyor.

Carl Czerny'nin Opus 104 1 numaralı sol majör piyano üçlüsü için sonatini dinlediniz. Eseri piyanoda Samuel Ginger, kemanda Sun Yongxin ve cello'da Benjamin Hayek seslendirdi. Czerny'nin hayatındaki en büyük dönüm noktası 10 yaşındayken dönemin efsanevi bestecisi Ludwig van Beethoven'la yollarının kesişmesidir. Büyük ustanın karşısında çaldığı Pathetic sonatıyla Beethoven'ın derin beğenisini toplayan Czerny, onun hem öğrencisi hem de en güvendiği piyanistlerinden biri konumuna yükselir. Öyle ki besteci Beethoven'ın Görkemli İmparator başlıklı 5. piyano konçertosunun Viyana premierini gerçekleştirme onuruna erişir. Beethoven'dan aldığı piyano tekniği ve müzikal yorumlama geleneği onun sanat anlayışının sarsılmaz temelini oluşturur. Sanatçının Opus 104 2 numaralı Do majör piyano üçlüsü için sonatini dinliyoruz. Eseri piyanoda Samuel Ginger, kemanda Sun Yongxin ve cello'da Benjamin Hayek seslendiriyor.

Carl Czerny'nin Opus 104 2 numaralı Do majör piyano üçlüsü için sonatini dinlediniz. Eseri piyanoda Samuel Ginger, kemanda Sun Yong-shin ve cello'da Benjamin Hayek seslendirdi. Czerny genç yaşta sergilediği üstün ustalığa rağmen zamanla parlak konser sahnelerinden ve gezici müzisyen yaşamından bilinçli bir biçimde uzaklaşarak kendini tamamen müzik eğitimine adar. Viyana'nın en çok aranan ve saygı duyulan piyano eğitmeni unvanını kazanan besteci, yoğun ders programlarıyla yeni bir ekol yaratır. Bu titiz eğitiminden geçen isimler arasında Franz Liszt, Sigismund Thalberg ve Theodor Leschetizky gibi dikkate değer isimler yer alır. Özellikle 11 yaşındaki Franz Liszt'i kanatları altına alıp onu benzersiz bir efsaneye dönüştürmesi, Czerny'nin müzik tarihindeki eğitimci rolünün en büyük başarısı kabul edilir. Sanatçının Opus 104 3 numaralı La minör piyano üçlüsü için sonatinini dinliyoruz. Eseri piyanoda Samuel Ginger, kemanda Sun Yong-shin ve cello'da Benjamin Hayek seslendiriyor.

0: Carl Czerny'nin Opus 104 3 numaralı La minör piyano üçlüsü için sonatini dinlediniz. Eseri piyanoda Samuel Ginger, kemanda Sun Yong-shin ve cello'da Benjamin Hayek seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Czerny eğitimci dehasının yanı sıra geride 800'ü aşkın opus numarasına ulaşan devasa bir eser arşivi bırakır. Günümüzde konservatuvar eğitim programlarının temelini oluşturan etütleriyle tanınsa da, eser kataloğunda senfoniler, konçertolar, piyano üçlüleri, yaylı çalgılar dörtlüleri ve korolu dini müzikler çok geniş bir yer tutar. Bestecinin biçim ve armoni konusundaki ustalığını yansıtan bu kapsamlı oda müziği ve orkestra eserleri, klasik dönemin dengeli yapısıyla erken romantik dönemin tutkulu anlatımı arasında sağlam bir sanatsal köprü işlevi görür. Sanatçının Opus 289 4 numaralı La minör piyano üçlüsünün Allegro con brio tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Göbel Trio Berlin seslendiriyor.

Kan Czerny'nin Opus 289 4 numaralı La Minör Piyano Üçlüsü'nün Allegro con Brio Tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Göbel Trio Berlin seslendirdi. Tüm ömrünü piyanoya, öğrencilerine ve bitmek bilmeyen besteleme tutkusuna adayan Karl Czerny, gösterişten uzak, son derece mütevazı ve sessiz bir yaşam sürer. Hiç evlenmeyen ve aile kurmayan Czerny, hayatı boyunca biriktirdiği büyük servetini Viyana Konservatuvarı'na, çeşitli yardım kuruluşlarına ve işitme engelliler yararına çalışan kurumlara bağışlar. Avrupa Piyano Okulu'nun mimarlarından biri olan Czerny, geride bıraktığı öğrencileri aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılacak ölümsüz bir müzikal miras bırakarak 15 Temmuz 1857 tarihinde doğduğu şehir Viyana'da hayata gözlerini yumar. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Karl Czerny'nin Opus 289 4 numaralı La Minör Piyano Üçlüsü'nün Presto ve Adagio tempolu bölümlerini dinletiyoruz. Eseri Göbel Trio Berlin seslendiriyor.

0: Carl Czerny'nin Opus 289 4 numaralı La minör piyano üçlüsünün Presto ve Adagio tempolu bölümlerini dinlediniz. Eseri Göbel Trio Berlin seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

1 Ocak 2026'dan bu yana birlikte hep geçmişe, müzik tarihinde bestecilerin yaşadığı, eserlerin hayat bulduğu yüzyıllara seyahat ettik. Bugünse zaman makinemizin kadranını geleceğe ayarlıyorum. Bu sabah hep birlikte 2114 yılına gidiyoruz. Hazır mısınız? Yıl 2114. Norveç'te, Oslo'nun hemen kuzeyinde Nordmarka ormanındayız. Burası sıradan bir orman değil. Üstelik etrafta hummalı bir çalışma var. Gökyüzünde sessizce süzülen anti-yer çekimli nakliye dronları, asırlık ağaç gövdelerinin etrafında ışık çemberleri çizen lazer kesiciler ve teknisyen robotlar. Tam 100 yıl önce 2014'te toprağa dikilen Bin Laden ağacı fidanı, bugün göğe uzanan yeşil kulelere dönüşmüş durumda. 100 yıllık sessiz bekleyiş nihayet amacına ulaştı. Şu an kesimi yapılan bu Laden korusu, 100 yıl önce bugün düşünülerek hazırlanmış teknik yönergelere sadık kalınarak kesiliyor. Birazdan ormanın hemen ötesindeki organik selüloz dönüştürücüler de özel kağıtlara dönüştürülecekler. Ardından da 100 yıldır kimsenin okumadığı, hiçbir dijital ağa sızdırılmamış, özel kapsüllerde saklanan metinler bu kağıtlara basılacak. Zaman makinemizle geldiğimiz 22. yüzyılda artık seri üretim kitaplar yok. Ancak bir kitabı eline almak, sayfalarını çevirmek ve kokusunu içine çekmek, tıpkı bugün vinil dinlemek ya da analog fotoğraf çekmek gibi özel ve estetik bir ritüel. Kitaplar elektriğe, internete veya yazılıma ihtiyaç olmadan yüzlerce yıl yaşayabilen yegane bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Bu yüzden önemli edebi metinler ve tarihsel arşivler hala kağıda basılıyor. İnsanlığın geleceğe bıraktığı edebi mirasta özel bir yere sahip olan Gelecek Kütüphanesi, Future Library'de 100 yıl önce başlamış bir sanat projesi olarak Nordmarka Ormanı'nda finale ulaşıyor.

İskoç sanatçı Katie Patterson'ın Future Library, Gelecek Kütüphanesi, 100 yıllık bir sanat eseri. Fikir çok yalın. Her yıl bir yazar davet ediliyor. Yazar istediği türde, istediği dilde, istediği uzunlukta bir metin kaleme alıyor. Bu metin, bahar aylarında Nordmark Ormanı'nda düzenlenen bir törenle Katie Patterson'a ve Gelecek Kütüphanesi Vakfı'na teslim ediliyor. Yazarın adı ve eserin başlığı belli ama içeriği değil. Bu metin Oslo'daki Deichman Kütüphanesi'nin en üst katında özel olarak tasarlanmış sessiz odada beklemeye alınıyor. 2114'e kadar. Yazarlar bir mütevelli heyet tarafından edebiyata ve şiire yaptıkları üstün katkıların yanı sıra eserlerinin bu neslin ve gelecek nesillerin hayal gücünü yakalama yeteneği nedeniyle seçiliyor. Yazacakları metnin uzunluğu ve türü tamamen kendilerine bırakılmış durumda. 2114'te 1000 ağaç kesilecek, kağıda dönüşecek ve 100 yazarın 100 metni tek bir antolojide toplanıp basılacak. O günü görecek kimse şu an hayatta değil. Proje bunu baştan kabul ediyor. Patterson'ın kendi ifadesiyle bu bir güven meselesi. Bugünün yazarının hiç tanımayacağı bir okura duyduğu güven.

1981'de İskoçya'da doğan Katie Patterson, çağımızın en özgün kavramsal sanatçılarından biri olarak anılıyor. Çalışmaları genellikle bilim insanlarıyla, araştırmacılarla işbirliği içinde üretiliyor ve insanın jeolojik zaman, uzay ve doğa

Dünyanın haritasını çıkarmak, ay ışığını taklit eden bir ampul tasarlamak, bir gök taşını eritip yeniden dökerek uzaya geri göndermek. Future Library fikri de aynı damardan geliyor. Kağıdı, yani yazının taşıyıcısını bir zaman kapsülüne dönüştürmeye dair bir tasavvur.

Future Library Vakfı'nın içinde yayıncılar, eski bir kütüphane müdürü ve Patterson yer alıyor. Bu kurulun her yıl projeye dahil olacak yazarı seçerken dikkate aldığı ölçüt, hayal gücü ve zamanla kurulan ilişki.

Projenin ilk yazarı 2014'te Margaret Atwood'du. Katie Patterson, Atwood'u Gelecek Kütüphanesi'ne davet ederken, onun sözcüklerinin ağaçların içinden büyüdüğünü ve görünmez bir enerji gibi yıllık halkalara dönüştüğünü hayal ettiğini, sanki her bir halkanın kitabın bir bölümü olacağını düşündüğünü ifade etmiş. Ünlü yazarın projeye dair düşünceleri ise şöyle: "Kendi sesimin uzun süre, 100 yıl sessiz kaldıktan sonra henüz var olmayan bir elin sayfayı açmasıyla yeniden uyanacağını düşünmek benim için tuhaf bir duygu.

Future Library'nin 12 yılını geride bıraktık. Bugüne dek ormana sözlerini bırakan yazarlar şöyle sıralanıyor. 2014, Margaret Atwood, Kanada, projenin ilk yazarı, Scribbler Moon başlıklı metniyle. 2015, David Mitchell, İngiltere, From Me Flows What You Call Time adlı metniyle. 2016, Sion, İzlanda, projenin ilk İngilizce dışındaki dilde yazan katılımcısı. 2017, Elif Şafak, Türkiye. Türkçe ve İngilizce yazan, kültürel ve siyasi sınırları eriten bir kalem. 2018, Han Kang, Güney Kore. 2024'te Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan yazar. 2019, Karl Ove Knausgård, Norveç. Projenin ev sahibi ülkeden. 2020, Ocean Vuong, Vietnam doğumlu Amerikalı. Pandemi dönemiyle teslim töreni ertelenen yazar. 2021, Tsitsi Dangaremga, Zimbabwe, romancı, oyun yazarı ve yönetmen. 2022, Judith Schalanski, Almanya, kaybolan diller, coğrafyalar ve kültürler üzerine yazan bir yazar ve kitap tasarımcısı. 2023, Valeria Luiselli, Meksika, projeye katılan ilk Meksikalı yazar. 2024, Tommy Orange, Amerika Birleşik Devletleri, Cheyenne ve Arapaho kökenli. Projenin 11. yazarı. 2025, Amitav Ghosh, Hint asıllı Amerikalı yazar. Future Library'nin resmi internet sayfasında projenin 13. katılımcısının Laurie Anderson olduğunu Katie Patterson şu satırlarla duyurdu. Laurie Anderson tüm hayatını bilinmeyene sinyaller gönderdi.

Kulakları defalarca mesafeleri aşarak bir sesin, bir hikayenin veya bir sinyalin ortaya çıktığı anın ötesine nasıl seyahat edebileceğini araştırıyor. Gelecek kütüphanesi için sunacağı el yazması, bir metin, bir nota, bir hikaye, bir yönergeler dizisi ya da henüz bir isim veremediğimiz bambaşka bir şey olabilir. Eseri ormana adım atacak ve hiçbirimizin bilemeyeceği bir geleceğe doğru uzun yolculuğuna başlayacak.

Katie Patterson, Future Library projesine dördüncü yazar olarak davet edilen Elif Şafak için de şunları söylemişti. Eserleri kültürel, coğrafi, siyasi, ideolojik, dini ve manevi sınırları ortadan kaldırıyor ve çok sesliliği kucaklıyor. Hikaye anlatımı büyülü ve derin. İnsanlar ve yerler arasında kurduğu bağ, özellikle ayrışmaların olduğu bir dönemde umut ışığı. Elif Şafak da projeyle ilgili şunları söylemiş. Gelecekte okunmasını umduğunuz bir el yazması kaleme alma fikri bana göre şu an bir mektup yazıp onu nehre bırakmak gibi. Nereye gideceğini ya da kimin okuyacağını bilemezsiniz. Sadece zamanın akışına inanırsınız. Tepkileri düşünmezsiniz. Sadece yaptığınız şeye inandığınız için yazarsınız. Bu yüzden projenin çok saf bir özü var. Hiç tanışamayacağınız insanlar için yazıyorsunuz ama aynı zamanda kendiniz için. Bu yüzden bir bakıma çok kişisel ve samimi bir proje gibi hissettiriyor.

El yazmalarının beklediği sessiz oda Deichmann Kütüphanesi'nin en üst katında sade bir bölüm. Duvarları ormandan kesilen ilk ağaçların kokusunu taşıyan ahşapla kaplı. Yazarların adları ve eser başlıkları burada sergileniyor.

Metinlerin kendisi 2114'e kadar mühürlü. Her bahar düzenlenen teslim töreni de aynı sadelikti. Halka açık bir orman yürüyüşü, yazarın ormanda yaptığı kısa bir okuma, ardından kütüphanede bir söyleşi. Patterson bu töreni bir ritüel olarak tanımlıyor. Yüzyıl boyunca tekrar edecek, ormanın ve kütüphanenin ortak hafızasını kuran bir ritüel.

Literature Library'i asıl çarpıcı kılan iki farklı zaman ölçeğini yan yana koyması. Bir yanda bir ağacın büyüme hızı, bir yanda bir insan ömrünün sınırları. Patterson'ın kendi sözleriyle 100 yıl kozmik ölçekte kısa bir an ama insan ömrü için neredeyse aşılmaz bir sınır. Ama yine de kavranabilecek kadar yakın.

Ördeğe kadar var olacak mı? Orman hayatta kalacak mı? Patterson bu soruları kolay yanıtlayamıyor. Sadece projenin geleceğe duyulan inatçı bir umut olduğunu söylüyor.

Future Library'nin bize hatırlattığı belki de şu. Yazmak zaten bir zaman kapsülü yaratmaktır. Her kitap yazıldığı andan çok sonra tanımadığı bir okurla buluşmayı umar. Katie Patterson ve Nordmarka ormanına sözcüklerini bırakan yazarlar bu umudu açık ve ölçülebilir bir projeye emanet ediyor. 100 yıl, 1000 ağaç, 100 metin.

2114'te Norveç'te, Oslo'nun hemen kuzeyindeki Nordmark Ormanı'nda başlayan yolculuğumuz burada sona eriyor. Program boyunca dinlediğimiz eserler, farklı yüzyıllardan günümüze ulaşan zaman kapsülleri olarak bize eşlik etti. Gelecek Perşembe saat 10'da bir başka zamanda buluşmak üzere, hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün Macar besteci, piyanist ve orkestra şefi Ernst von Dohnányi'nin oda müziği eserlerine yer veriyoruz. Dohnányi müziğe ilk olarak matematik profesörü ve amatör violonselci olan babasıyla başladı ve 8 yaşındayken yerel katedralin orkçusu Karl Förster ile çalıştı. Budapeşte'ye taşındıktan sonra ve Kraliyet Ulusal Macar Müzik Akademisi'ne kaydolduktan sonra piyano eğitimini Franz Liszt'in gözde öğrencisi olan István Thomann'dan ve kompozisyon eğitimini de Brahms hayranı olan Hans von Kössler'den aldı. Bu iki etki Dohnányi'nin hayatında önemli bir rol oynadı. Liszt ve Brahms. Dohnányi'nin ilk yayınlanan eseri Do minör piyano beşlisi Brahms'ın da beğenisini kazandı ve Viyana'da tanıtıldı. Bu başarısının ardından Dohnányi müzik akademisinde eğitimine devam etmek istemedi. Çalışmalarını tamamlamadan final sınavlarına girmeyi talep etti ve birkaç gün sonra besteci ve piyanist olarak yüksek notlarla mezun olduğunda henüz 20 yaşında bile değildi. Şimdi Dohnányi'nin bu başarıları elde etmesini sağlamış olan eseri bir numaralı piyanolu kantatini dinleyeceğiz. Bu yorum canlı bir konser kaydından ve piyanoda sevgili dostum Gülru Ensari var. Gülru Ensari'ye bu kayıtta VDR Senfoni Orkestrası sanatçıları eşlik ediyor. Christian Paul Suvalia, Yevun kemanlarda, Misha Pfeiffer viola'da, Martin Leo Schmidt violonselde. 2002 canlı konser performansı kaydından Ernst von Dohnányi'nin piyanolu kantatini dinliyoruz.

Dohnányi'nin bir numaralı piyanolu kantitini Gülru Ensari, Christian Paul Suvelia, Yevun, Misha Pfeiffer, Martin Leo Schmidt yorumu ile canlı konser kaydından dinledik. Bugün Yel Çalgılar Dünyası programında Ernst von Dohnányi'nin oda müziği eserlerine yer veriyoruz. Dohnányi, Berlin, Viyana, Londra'da elde ettiği yüksek başarılı performanslarıyla dikkati çektikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Dönemin çoğu ünlü piyanistinin aksine kendini solo resitaller ve konçertolarla sınırlamadı ve aynı zamanda oda müziğinde aktif bir şekilde sergilemeye devam etti. Brahms'ın yakın arkadaşı, kemancı Joseph Joachim'in daveti üzerine Dohnányi 1905'ten 1915'e kadar Berlin'deki Hochschule'de ders verdi. 1934'te Dohnányi Budapeşte Müzik Akademisi direktörü olarak atandı. 1949'dan itibaren 10 yıl boyunca Florida Eyalet Üniversitesi Müzik Okulu'nda dersler verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde beste yapmaya devam eden Dohnányi, Amerikan halk müziğine ilgi duymaya başladı. Son orkestra eseri Ohio Üniversitesi'nin 150. yıl dönümü için yazılan Amerikan halk müziği parçalarını içeren Amerikan Rhapsody başlıklı eseridir. Şimdi Ernst von Dohnányi'nin belki de en çok seslendirilen oda müziği eserlerinden bir tanesi olan Serenad'ı sizlerle paylaşacağız. Serenad, keman, viola ve violonsel için yazılmış bir yaylı trio eseridir. 5 bölümden oluşan bu eserin her bir bölümü kendi içinde özel karakteri sahiptir. Özellikle tema ve varyasyon bölümü ve scherzo bölümleri teknik olarak büyük zorluk içermektedir. Ben de eseri defalarca seslendirdim. Çok büyük bir keyifle çaldığımı söylemeliyim. Birinci bölümü oldukça rahat bir şekilde dinleyici açısından da ve performans açısından bir araya getirilebilirken diğer geri kalan 4 bölümü her anlamda hem dinleyici açısından heyecan verici hem de performansçılar açısından çok virtüözite gerektiren çok uzun olmayan keyifli bir eser. Şimdi Ernst von Dohnányi'nin Serenad başlıklı eserini Alexander Lapko, Thomas Turner ve Matthias Donderer yorumu ile dinleyeceğiz. Canlı konser kaydından dinliyoruz.

0: Dohnányi'nin Serenad başlıklı eserini Alexander Lapko, Thomas Turner ve Matthias Donderer yorumu ile canlı konser kaydından dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Macar besteci, piyanist ve orkestra şefi Ernst von Dohnányi'nin oda müziği eserlerine yer verdik. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
1: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD, Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şu ana kadar olumsuzluk bulunmadığını, il müdürlüğü ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali El-Zeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısı, 3 denizde devam eden Deniz Kurdu 1 tatbikatında yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri olacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması da sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Kırıkkale'nin Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki zimmet iddialarına ilişkin 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan TÜSİAD Eski Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak bir dönem İBB'ye ait Kültür AŞ'de müdürlük yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının okulun yakınında gerçekleştiğini vurguladı. Olayın failinin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıt olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Bakan Tekin aileleri de uyardı. Çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenledi. Taliban 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Haberleri sunduk.

0: hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.
1: Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Tamer Yılmaz, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz.
2: Vamos ir subiendo. Vamos ir subiendo ya. Vamos arriba conmigo así.

Amerika'da birbirinden farklı bölgelerde başka başka isimlerle karşımıza çıksa da müziklerin ve dansların çoğu birbiriyle akraba. Zaman içinde birbirine dönüşmüş ya da başka bir coğrafyadan etkilenmiş. Güney Amerika'da diğer bütün kıtalardan farklı biçimde ülkeler, kültürler birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bugün rumba, cha-cha-cha, mambo ve habanera örnekleri dinleyeceğiz.

da Latin Amerika danslarından biri. Aslen İspanyol ve Afrika kökenli. 16. yüzyılda Afrika'dan getirilen köleler aracılığıyla Küba'ya taşınmış. Müziği ve hareketleri Küba'yı yansıtıyor. Yavaş ve zor bir dans türü. Uluslararası Latin Amerika dans yarışmalarında çok popüler bir tür rumba. José Feliciano'dan dinliyoruz. Cuando pienso.

Dansçılar gövde dik haldeyken iki hızlı yan adım ve yavaş bir ileri adımdan oluşan temel bir modelle dans eder. Her set için 3 adım yürütülür. Balo salonu versiyonu Kübalı son da Küba rumbasının daha az kuvvetli bir formuna dayanıyor. Rumba kelimesi bazen genel olarak benzer ritimlere sahip diğer Küba danslarına atıfta da bulunabiliyor. Eskiden halk dansı iken rumba artık bir salon dansı olmuş.

Çay çay çağı aynı familyada yer alan rumbayla benzer bazı özellikler gösterir. Ritmi eşit aralıklı dört sesten oluşur. Öğrenmesi en kolay danslardan biri. 50'lerin bu gözde dansı ve müziği artık son yıllarda pek revaçta değil. Bu ritim danzon mambo'dan geliştirilmiş. Dansın adı, dansı karakterize eden iki ardışık hızlı adımda dans eden dansçıların ayaklarının karma sesinden türetilmiş.

1950'lerin başında Enric Horryn, Karanga grubu Orkestra Amerika ile kemancı ve besteci olarak çalışır. Horryn bu gösterilerdeki dansçıların çoğunun danzon mambo'nun ritimleriyle zorluk yaşadığını fark eder. Müziğini dansçılara daha çekici kılmak için Horryn, melodinin ilk düşük vuruşta güçlü bir şekilde işaretlendiği ve ritmin daha az olduğu şarkılar bestelemeye başlar. Orkestra Amerika bu yeni besteleri seslendirdiğinde dansçıların 3 adımlık bir doğaçlama yaptıkları fark edilir. Ayak hareketlerinde ça ça ça sesini çıkarırlar. Böylece yeni tarz ça ça ça olarak bilinmeye başlar.

0: Kuzeyde Bir Yerden Sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Kontradanza, danza veya habanera. 18. yüzyılda uluslararası popüler bir müzik ve dans tarzı olan İngiliz country dansından türetilen ve benimsenen kontradanzanın İspanyol ve İspanyol-Amerikan versiyonu. Kontradanza Amerika'ya getirildi ve orada Meksika, Venezuela, Kolombiya, Peru, Panama ve Ekvador'da hala var olan folklorik biçimlerini aldı. 19. yüzyılda Küba'da önemli bir tür

haline geldi. Ritmik olarak Afrika ritim modeline dayanan ilk yazılı müzik ve uluslararası popülerlik kazanan ilk Küba dansı danzon, mambo ve cha-cha-cha'nın öncüsü. Küba dışında Küba kontradanza, habanera, Havana'nın dansı olarak bilinmeye başlandı ve bu isim 19. yüzyılın sonlarında uluslararası popülaritesinin ardından Küba'da benimsendi. Habanera, çiftlere has ağır ve duygu yüklü bir dans.

Mambo, 40'larda aynı isimli müzik türünün Latin Amerika'da popüler hale gelmesiyle geliştirilen bir Latin Küba dansı. Küba ve Meksika'da ortaya çıkan orijinal balos olanı dansı daha hızlı ve daha az katı da olsa danzonla benziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde en moda Latin dansı olarak rumbanın yerini aldı. Daha sonra salsanın ortaya çıkışı ve daha sofistike dansıyla New York'ta kırılma adımları içeren yeni bir mambo dansı türü popüler hale geldi. Bu forma modern mambo da deniyor.

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Ve dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor.

0: Kamer Yılmaz, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu ve ben Hafize Okan, sizinle birlikte olmaktan mutluyuz. Bir saat boyunca zamanın ve mekanın ötesinde mitolojiden günümüze köprüler kuran ve müzik teorisine dokunan İki farklı yüzyılın, iki tamamen zıt coğrafyanın ama aynı mükemmellikteki zamansız arayışların müziğini ağırlıyoruz. Açılışımızı Polonya modernizminin dahi kalemi Witold Lutosławski'nin ilk dönem başyapıtlarından biriyle yapıyoruz. Terje Fragmenti, yani üç fragman. Klarnet sanatçısı Gala Kosakowski ve piyanist Luis Arias Fernandez'in Printemp e Varsovie, Varşova'da ilkbahar albümünden seçtiğimiz bu üç fragman, bize önce antik Yunan şairi Theokritos'un mistik dünyasına, ardından da insanlık tarihinin en büyük eve dönüş hikayesine götürüyor. Tam da bugünlerde biliyorsunuz sinema salonlarında gösterimde olan, başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı Odysseus'un İthaka'ya dönüşündeki o savaş sonrası travmayı ve ağır gerçekliği anlatan sarsıcı Odyssey filmiyle vizyondaki yerini alan o tanıdık hissi. O Lutosławski ikinci fragmanda tam olarak o yorgun İthaka sahillerini vuran krallığı Odysseus in Ithaca başlığıyla notalara döküyor. Savaşın, zamanın ve hasretin yıprattığı bir kahramanın melodisi son olarak Presto.

Sevgili dinleyicilerimiz, biz sizinle birlikteliğimize başladık ve Witold Lutoslawski'nin klarnet ve piyanoda hayat bulan keskin, dramatik bir o kadar da sinematik üç fragmanını dinledik. Odysseus'un İthaka'ya ayak bastığı o gerilimli anın müzikal karşılığı, vizyondaki filmler ne kadar da filmle ne kadar da örtüşüyor onu özellikle görmenizi istedik. Zaman Polonya modernizminden İngiliz barok dönemine dönüyor. Mitolojik eve dönüş hikayelerinden doğanın döngüsel ritmine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. 17. yüzyılın barok İngiltere'sinde karşımızda viola da gamba virtüözü ve teorisyen Christopher Simpson var. Büyük İngiliz virtüözü ve belirli bir çizgi üzerinde melodik süsleme ve doğaçlama bölünme çalma ustası Simpson, viola da gambayı çağdaşlarının neredeyse insanüstü olarak kabul ettiği bir virtüözlük seviyesine taşıdı. Simpson'ın geç dönem eseri doğanın adımlarını, ayları ve mevsimleri takip ettiği muazzam eseri The Seasons, The Mountains and Other Divisions of Time, mevsimler, aylar ve zamanın diğer bölümleri, teknik açıdan müthiş döngüler, bu sanatın zirvesini temsil ediyor. Dönemin en büyük müzik dehalarından biri olan Simpson'ın eserini 17. yüzyıldan bugüne taşıyan viola da gamba sanatçısı Lucille Boulanger ve Les Lucioles topluluğunun albümü. Müzik eleştirmenleri Simpson'ın bu yapıtını Antonio Vivaldi'nin ünlü dört mevsiminden çok daha önce mevsimsel dönüşümü ve doğanın ruhunu yakalayan öncü bir ilham kaynağı olarak nitelendiriyor. Ancak Simpson'ın tekniği çok farklı. O eserinde Division adı verilen sabit bir bas teması üzerine kurulan harika doğaçlama ve varyasyon tekniklerini kullanıyor. Yaylı enstrümanlar adeta birbirleriyle konuşuyor. Tıpkı yaprakların dökülmesi veya yaz sıcağının bastırması gibi yapılandırılmış bir özgürlük sunuyor. Viola da gamba sanatçısı Lucille Boulanger ve Les Lucioles topluluğunun geçtiğimiz aylarda tamamlanan ve eleştirmenlerden tam not alan serinin ikinci albümü bizi Temmuz ayından alıp yılın sonuna kadar götürüyor. Grubun üyesi Sophie Watillon, Simpson'ın kış ve ilkbahar müzik döngüsünün yer aldığı ilk albümün yayınlanmasından bir yıl sonra erken yaşta vefat etti. Simpson'ın Mevsimler, Aylar ve Zamanın Diğer Bölümleri başlıklı eserinin ikinci albümü, neredeyse 20 yıl önce başlayan bir projeyi tamamlıyor. Viola da gamba sanatçısı Lucille Boulanger ve topluluğu Les Lucioles, Sophie Batillon'un çığır açan ilk albümünün bıraktığı yerden devam ederek, Christopher Simpson'ın aylarının ikinci yarısını ve kalan iki mevsimi, yaz ve sonbaharı kaydediyor. Christopher Simpson tarafından bestelenen, Temmuz'dan Aralığa kadar olan fantezileri ve kalan iki mevsimden oluşan albümü dinlemeye hazır olduğunuzu tahmin ediyoruz. Bu albüm aynı zamanda viyolacı Sophie Watillon'a bir saygı duruşu niteliğinde. Sakin ve asla gösterişli olmayan virtüözlüğü, tazeliği ve müzikal sıcaklık duygusu onu hem çocukluğumun en unutulmaz kadın rol modellerinden biri hem de çoğu yeni yetişen viyolacı için derin bir ilham kaynağı yaptı diyor Lucille Boulanger. Bas viola da gamba'da Miriam Rignol, Manon Papasergio, Lutla Gabriel Rignol ve klavsende Elizabeth Geiger yer alıyor. Tiz ve bas viola da gamba ile Lucille Boulanger gruba liderlik yapıyor. Les Lucioles, Simpson'ın müziğini yeniden gündeme getirerek viola da gamba'yı neredeyse rakipsiz bir virtüözlük seviyesine yükseltiyor. TRT Radyo 3'te eskiden yeniye de kulaklarınızı yaz mevsiminin neşeli ritimlerine ve ardından gelen ayların döngüsüne bırakın sevgili dinleyiciler. Temmuz'dan başlayıp sonbaharın hüznüne, Aralık ayının o beyaz kapanışına doğru ilerliyoruz. Christopher Simpson'ın Mevsimler, Aylar ve Zamanın Diğer Bölümleri adlı eserinin Aylar başlıklı bölümünden önce Temmuz-Ağustos, ardından Mevsimler döngüsünden yazla devam ediyoruz. Birinci bölüm Fancy ve ikinci bölüm Ayre.

TRT Radyo 3'te eskiden yeniye 17. yüzyıldan Christopher Simpson'ın Mevsimler, Aylar ve Zamanın Diğer Bölümleri eserinden bölümlerle yılın sonuna doğru ilerliyoruz. Viola da gamba sanatçısı Lucille Boulanger ve topluluğu Les Lucioles seslendiriyor. Les Lucioles 17. yüzyıl enstrümanlarından esinlenerek yapılmış veya modellenen Viola da gamba topluluğuyla performans sergiliyor. Bestecinin kendisinin önerdiği uyumu korumak için bilinçli olarak keman yerine tiz viola da gamba tercih ediyorlar ve bu enstrümanın eşliği için özel olarak tasarlanan bir İngiliz oda orguyla eşleştiriyorlar. Albüm Simpson'ın kendi incelemesinde tanımladığı tarihsel süslemeleri, bunları kaymalar, yükselişler, geri düşüşler olarak sayabiliriz, aylar ve mevsimler döngüsünü yeniden canlandırıyor. Cilalı modern bir yorum yerine kendiliğinden tarihsel temellere dayanan bir okumayı hedefliyor. Hollanda'daki Stichting West West stüdyosunda uzun süredir birlikte çalıştığı Alain Blondio yönetiminde kaydedilen bu albüm 20 yıllık müzikal yolculuğun ustaca bir kapanışı niteliğinde. Viola da gamba sanatçısı Lucille Boulanger ve topluluğu Les Lucioles, Christopher Simpson'ın Mevsimler, Aylar ve Zamanın Diğer Bölümleri adlı eserden yılın son bölümüyle sizinle olacak. Re minör division'ı aylardan Eylül ve Ekim izleyecek, ardından mevsimlerden sonbahardan bir bölüm dinleyeceğiz ve son olarak aylardan Kasım ve Aralık yer alacak.

Sevgili dinleyicilerimiz, eskiden yeniye de 17. yüzyılın barok İngiltere'sinin viola da gamba virtüözü ve teorisyen Christopher Simpson'ın eseri vardı. Viola da gamba sanatçısı Lucille Boulanger ve Le Luciole topluluğunun geçtiğimiz aylarda tamamlanan, eleştirmenlerden tam not alan serinin ikinci albümü bizi Temmuz ayından alıp yılın sonuna kadar getirdi. Biz de sizinle paylaşmak istedik. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara bugün bizi dinleyerek katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Program yapımcı Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu ve ben Hafize Okan, haftaya Perşembe aynı saatte TRT Radyo 3'te eskiden yeniye de buluşalım istiyoruz. Hoşça kalın. Eskiden yeniye.

0: Seçici ve Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta değindiğimiz gibi sanatın ya da sanat yapıtının tanımı üzerine yapılan tartışmalar yüzlerce yıldır süre gelmekte. Aslında bu sorunun nedenli güç olduğu ve temel sorunun yüzlerce farklı görüş olmasından kaynaklandığında geçtiğimiz hafta ele almıştık. Yalnızca sanat tarihi değil, müzikoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji ve kültürel çalışmalar alanındaki araştırmacıların büyük ilgiyle üzerinde durduğu konunun 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde belirsizliğini büyük oranda korumaya devam ettiği görülür. Ana konu olan sanat nedir sorusunun artık yanıtlanamayacağı konusunda ortak bir görüş oluşmuştur zaten. Bunda özellikle postmodern anlayış etkili olur. Kısaca sanat nedir sorusu yalnızca Batı sanatını değil tüm kültürlerdeki sanatları da kapsamaktadır artık. Williams, kültür sıradandır başlıklı makalesinde özetle kültür olarak kastedilen sınıfsal bir göstergenin kimi şeylerin kültür olup kimi şeylerin kültürden sayılmamasının keyfiliğini anlatır. Ancak bu eleştiri bir kültürü yok saymak üzere değil, onun diğer kültürlere üstünlüğünün olmadığını, yani sıradan olduğunu belirtmek içindir. Özellikle geçmiş yıllarda popüler kültüre karşı olan ilgisizlik, günümüzde Batı sanat müziğini neredeyse dışlayıcı bir tavrın oluşmasına yol açar. Kültürel çalışmalar, sanat kategorisini eleştirmek dışında Bolan hakkında konuşmayı reddeden, tamamen popüler kültür çalışmalarına eğilmiş bir alan olarak karşımıza çıkar. Oysa sanat kategorisi de bir kültür olarak araştırmacının incelemesine gereksinim duyan bir alandır. Ancak günümüzde sanat üzerine konuşmak, hatta sanat diye bir kategoriden söz etmek dahi kimi zaman seçkinci bir tavır olarak algılanır. Oysa birbirinden üstün olmayan tüm müzik kültürleri gibi Müzikolog Akademisi'nin Batı sanat müziğine de aynı düzlemde yaklaşıp onu incelemesi entelektüel sorumluluğudur. Klasik dönem atmosferi besteciye çalışmalar olarak iki seçenek sunar. İlki kilise, ikincisi ise soyluların hizmetine girmek. Bu dönemde dünyasal müziğin aldığı ivme, bestecinin çalışacağı yeri daha rahat seçmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu durum kuşkusuz müzik insanının ustalığının yanı sıra karakterine ve biraz da şansına bağlıdır. Söz gelimi Mozart'ın yaşamı boyunca Avusturya kralına kendisini kabul ettirebilmesi için yoğun çaba harcadığı bilinir. Salzburg psikoposuyla olan kavgaları da müzik tarihinin ilgi çeken konularındandır. Bu durum bestecinin bir birey olarak ilk başkaldırısıdır. Ancak tümüyle bir patrona bağlı bestecinin ürettiği eserlerin sanat olup olmadığı bile tartışılır günümüzde. Haydn'ın Esterhazy için yazdığı divertimento ve senfonileri günümüzde tekrar sorgulanır. Mozart için de aynı şey söz konusudur. Besteci henüz halkla tam olarak buluşan, yazdıkları her şeyi onlarla paylaşan biri durumunda değildi. Oysa istediği tek şey buydu Mozart'ın. Haydn bunu Londra'da ilk kez yaşadığında 60 yaşlarındaydı. Mozart ise kısacık ömründe bunu ilk kez Prag'da görebildi. Gerek Haydn gerekse Mozart'ın soylulardan sürekli şikayet ettiği bilinmekte. Müziğin ve bestecinin toplumla buluşamadığı dönemler müzik insanı için gerçek bir kayıp anlamına gelmekteydi. Kısaca müzik bu dönemde henüz müzelerde ya da konser salonlarında hayranlıkla izlenecek bir olgudan çok sosyal olayların arka planında çalan bir fon gibiydi. Düğünler, davetler, festivaller ve kutlamalar Batı sanat müziğinin sosyalleşen üst sınıfın kendi aralarındaki sohbetlerini eşlik eden bir durumdu yalnızca. Bu durumun romantik dönemde değişmesindeki en büyük iki etken bestecinin kimliğini ortaya koyması ve toplumla buluşmasıydı kuşkusuz. Değerli dinleyiciler, bugün program konuğumuz romantik dönemin büyük ustalarından Brahms. Programda yer alan eser ise kendine özgü yapısıyla sanat tartışmalarında asla yer almayan ve hak ettiği değeri her zaman gören bir piyano konçertosu. İkinci piyano konçertosunu piyanist Hans Richter Haser ve Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Brahms'ın ikinci piyano konçertosunu dinlediniz. Piyanist Hans-Richter Haser ve Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorunda.

zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyenleri, bugünkü programımızı devlet sanatçımız Profesör Gürer Aykal'a ayırdık. Gürer Aykal, 22 Mayıs 1942'de Eskişehir Çifteler'de dünyaya geldi. Babası Çifteler Köy Enstitüsü müzik öğretmeni Tevfik Aykal'dı ve müziğe babasının verdiği derslerle başladı. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Necdet Remzi Atağ'ın öğrencisi olarak keman bölümünü bitirdikten sonra kompozisyon bölümüne geçerek Ahmet Adnan Saygun'un sınıfından mezun oldu. 1969'da devlet bursuyla İngiltere'ye gönderildi. Londra'da Guildhall Müzik Okulu Yüksek Yöneticilik Sınıfı'nda ve Royal Akademi'de, ayrıca İtalya'da Accademia Chigiana ve Santa Cecilia'da çalışmalarını tamamladı. Santa Cecilia Konservatuvarı'ndan onur derecesiyle mezun oldu. Bugün ilk olarak Mozart'ın 466 köhel sayılı 20 numaralı re minör piyano konçertosunu piyanist Eda Öncül ve orkestra şefi Profesör Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Eserin bölümleri Allegro, Romance, Allegro Assai.

Sevgili dinleyiciler, devlet sanatçısı Profesör Gürer Aykal 1973'te yurda döndü ve ülkemizde yasayla atanan ilk orkestra şefi olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda şef yardımcılığına başladı. 1975'te bu orkestranın daimi şefi oldum. Bir süre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yaptım. 1981 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırıldım. 1999'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı kurdu, Antalya Orkestrası'nı kurup geliştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplamda 16 yıl şeflik ve genel müzik direktörlüğü yaptım. 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne kadrolu profesör olarak atandım. Halen hem burada hem Bilkent Üniversitesi'nde eğitmenlik yapıyorum. Ayrıca 1999'da kurup 2008 Eylül'üne dek sürekli şefliğini ve genel müzik yönetmenliğini yaptığı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın da onursal şefi. Yurt dışında da pek çok orkestrayı konuk şef olarak yöneten Gürer Aykal'ın kariyerinde yer alan orkestralardan bazıları şöyle: Londra Filarmoni, Moskova Devlet Senfoni, Dublin Radyo Senfoni, Bergen Senfoni, Norddeutsches Rundfunk Senfoni, Helsinki Filarmoni, Korfu Senfoni, Palermo Senfoni, Nürnberg Senfoni, New York Festival, Lübeck Senfoni, Rochester Filarmoni New York, Singapur Senfoni, Bloomington Filarmoni, Prag Senfoni, Sofya Senfoni, Bratislava Senfoni, Varşova Radyo Senfoni, Krakow Senfoni. Şimdi de Piotr Ilyich Çaykovski'nin Romeo ve Juliet fantazi uvertürünü sanatçımızın yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası yorumuyla dinleyelim.

Değerli dinleyenler, sahnelerimizden esintiler programımızı bugün orkestra şefi, devlet sanatçısı Profesör Gürer Aykal'a ayırdık. Sanatçımıza saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan İsmail Hakkı Aksu, bizler Faika Didem Tayfur Saltık ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Bugün farklı dillerden ve dönemlerden çok güzel bir liste hazırladım. Keyif alacağınızı umuyorum. Teknik yapımda Türkay Güner bizlerle birlikte. Programda Catherine Jenkins'ten, Charles Aznavour'a, Lara Fabian'dan, çağımızın önemli sanatçılarından Nana Muscuri'ye, Carminio'ya uzanan bir yolculuk yapacağız ve yayındaki ilk eserle başlayalım. Catherine Jenkins ve David Garrett bir araya geldiler ve Ode to Joy. Bu programı klasik müziğin en önemli melodilerinden, bestelerinden biriyle açmak istedim. Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisinin finalinde yer alır bu. Neşeye övgü bir başka adıyla Galler'den mezzo soprano Catherine Jenkins'le klasik müziği pop ve rock enerjisiyle buluşturan Alman kemancı David Garrett'in yorumu karşımıza çıkacak. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de en önemli marşlarından biridir bu beste ve bu melodi. Birlikte kulak verelim.

Programdaki ikinci eser, şarkı Charles Aznavour'dan gelecek. Tabii ki Fransız şanson geleneğinin en önemli temsilcilerinden biriydi. Ve büyük bir anlatıcı aynı zamanda Charles Aznavour. Çünkü şarkıları sadece şarkı söyler gibi değil, anlatır gibi, konuşur gibi ifade edebilen çok nadir sanatçılardan biri oldu Aznavour. 1986 tarihli son derece yoğun bir aşk şarkısı. Türkçe'ye sana tutunuyorum ya da sana sarılıp ayakta kalıyorum şeklinde çevirmek mümkün. Je me raccroche à toi. Birlikte dinleyelim.

Evet, Fransa'dan Belçika'ya, komşu ülke, oradan da Kanada'ya uzandığımızda hem Fransa, hem Belçika, hem İsviçre, hem de Kanada ile bağ olan sanatçılar var dünyada. Celine Dion mesela, Lara Fabian onlardan bir tanesi. Envie d'un rire isimli şarkı gelecek kulaklarınıza, 2015 tarihli. Ma Vie dans la tienne albümünde yer aldı. Bir Fransız pop baladı. Ve ben bu yorumunu çok beğeniyorum. Çok güçlü bir sanatçı. Yorumlarıyla, tarzıyla da müzikte istikrarlı çizgisine devam eden bir

isim. Lara Fabian'dan dinleyelim.

Şimdi sırada Yunanistan'dan bir eser var. Foto Megala Paraskevas Karasulos ve Theodoros Nikolaou imzasını taşıyan bir şarkı. Eleni Karandiru'nun da yer aldığı 2024 tarihli bir çalışma. Eserin adı Büyük Işıklar anlamına geliyor Yunanca'da. Foto Megala. Şiirsel Yunan müziği ile çağdaş müziği bir araya getiren, enerjisi yüksek olan eserlerden biri. Tabii Yunan çok önemli yorumculardan biri olan, direktörlerden, sinema yönetmenlerinden biri olan Theo Angelopoulos'la da birlikte çalıştılar bu sanatçılar. Birlikte kulak verelim.

Şimdi benim çok sevdiğim bir yorum ve çok değer verdiğim bir sanatçı Janis Ian seslendirecek. At 17, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Janis Ian'in 75 tarihli bu klasiği gençlik yıllarında dışlanmışlık ve kendini güzel ya da yeterli görmeme duygusu üzerine yazılmış bir şarkı. Aslında çağımızın da büyük problemlerinden bir tanesi. 70'li yıllarda sosyal medya gibi bir kavram yoktu insanlığın hayatında. Fakat bugün özellikle sosyal medyada gençlerin çok yaşadığı akran baskısı, mahalle baskısı ve bunun getirdiği sorunlar var. İşte o dönemden itibaren de şarkıların konu edindiği başlıklardan bir tanesi At 17.

TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu devam ediyor. Umarım keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur ve gerçekten yolculukta olanlara emniyetli yolculuklar diliyorum. Otomobillerinde bu programı dinleyip not alan, sonra bana telefon eden çok sayıda dinleyicimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum ve selam gönderiyorum. Sırada Nana Muskuri var. Yunanistan'dan dünyaya açılan çok önemli bir yorumcu ve büyük bir ses. Fransızca söyledi, şarkıların önemli bir bölümünü, İngilizce yorumları var. Nadiren de kendi ana dili olan Yunanca şarkılar söyleyen bir isim. Zarif ve nostaljik bir balat gelecek. Bize kalan zaman anlamında aslında birlikte geçirilebilecek zamanın değerini ve hayatın geçiciliğini çok sade ve güçlü bir romantizmle anlatan bir çalışma. Le temps qui nous reste.

Evet, bu şarkı bir film müziği aynı zamanda 7. Eser programdaki Fado Pagem isimli çalışmadan U Quarto Carminho seslendirecek yeni kuşak Portekiz Fadosu'nun çok önemli seslerinden bir tanesi. Türkçe'de oda anlamına geliyor Quarto. Şarkı geleneksel Fado Pagem melodik kalıbı üzerine Carminho'nun yazdığı sözlerle şekillenmiş durumda. Son dönemin önemli sanatçılarından biri bizlerle birlikte.

Chris de Burgh gerçekten o romantik pop balatlarının önemli sesi ve çok önemli bir yorumcu aynı zamanda. The Same Sun güzel bir şarkı. 1999 tarihli Quiet Revolution Sessiz Devrim albümünde yer aldı. Şarkının adı aynı güneş anlamına geliyor. Birbirinden uzakta bulunan iki insanın aynı güneşin ve aynı anda birbirine bağlı kalmasını anlatan bir şarkı. Chris de Burgh'ün de önemli bir bence hikaye anlatıcılığı var. Ve Avrupa müziğinin, dünya müziğinin de gerçekten ikonik yorumcularından bir tanesi.

TRT Radyo 3'te tren yolculuğu devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde trt.net.tr adresinden web tabanlı uygulamalardan takip etmek mümkün programı. Ayrıca TRT Dinle uygulamasıyla akıllı cihazlardan da bu programı ve diğer radyo programlarımızı takip edebilirsiniz. Sırada Salvatore Adamo var. İtalyan kökenli bir sanatçı, Belçika vatandaşı. Türkiye'de çok bilinir ve çok sevilir. Aslında Avrupa'nın dışında da iyi tanınan sanatçılardan bir tanesi. Tabii bu çalışkanlıkla ilgili bir şey. Bıkıp usanmadan çalışmak, konserler vermek ve diğer dünya ülkelerine gitmek gerekiyor. Salvatore Adamo, İspanyolca seslendirdiği 60'lı yıllardan bir romantik klasik. Türkçe'de istiyorum ya da bağlama göre sevmek istiyorum anlamına gelir. Quiero, Fransızca j'aime şarkısının İspanyolca uyarlaması aslında. Bir Akdeniz şarkısı diye ifade etmek mümkün. Quiero.

Sırada Stacy Kent var. Caz vokalin en önemli seslerinden bir tanesi. Amerikalı sanatçı. Louis Armstrong'la özdeşleşen bir şarkı. What a Wonderful World. Ne kadar harika bir dünya. Son derece sade ve samimi bir anlayışla yorumluyor. Başlığı ne kadar harika bir dünya olsa da değerli dinleyiciler, yaşadığımız dünya için bunu ne kadar söyleyebiliriz bilmiyorum. Doğal açıdan elbette çok etkileyici, keşfedilmeye çok açık yönleri olsa da özellikle insanların birbirlerine yarattığı güçlükler, zorluklar, çatışmalar, kavgalar ve savaşlara baktığımızda gerçekten daha iyi bir dünya yaratmak için, oluşturmak için daha fazla çaba göstermeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Birlikte dinleyelim Stacy Kent. Hiç değilse dileği bile güzel. What a Wonderful World.

Evet, Albano ve Romina Power'ın o meşhur şarkısı bu defa biraz daha farklı bir yorumla Liberta, İtalyan pop müziğinin simge çiftlerinden 1987 tarihli şarkı unutulmaz bir eser. Tabii özgürlük anlamına geliyor. Fakat bu defa Yunanistan'dan bir sanatçıyla birlikte biz Albano'nun sesini duyacağız bu önemli yorumda.

Programdaki son şarkı İngiliz sanatçı Ellie Goulding'den gelecek, Vincent. Dan McLean'in bu ölümsüz şarkısını ben çok sık dinliyorum ve sizlerle paylaşıyorum. 71 yılından klasik şarkısı. Bu yorum ise 2018 tarihli Hollandalı ressam Vincent van Gogh için yazılmış olan bir ağıt niteliğinde, adeta Starry Starry Night. Birlikte dinleyelim Vincent.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü program listem, seçkim klasik crossover'dan Fransız şansonuna, Yunan müziğinden Fado'ya kadar uzandı. Farklı bir yolculuk yaptık trenimizle. Ülkeler, diller ve dönemler vardı. Her durakta farklı bir duygu yaşatmaya çalıştım size. Teknik yapımda Türkay Güner ve ben Hakan Çelik. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk Evi'nde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini de vurguladı. Ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy'e Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir dedi. Kurtulmuş, meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir ifadelerinde kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi oldu güçlü ve etkileyici mesajıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasından sonra soykırım şebekesinin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyor ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurdu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege Adaları'ndaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Yasa dışı bahis ağına 7 ilde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesabında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Zanlıların internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat faciayla sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında arabuluculuk çabası sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD heyetinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la New York'ta bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri ise en kötü senaryoya hazırlanıyoruz açıklamasını yaptı. ABD basını İran Savaşı'na katılan Amerikalı 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Haberleri dinlediniz.

Müzikol programında yine bir Perşembe günü. TRT Radyo 3'te sizlerleyiz sevgili dinleyenler. Ben Can Ayhan. Saat sona kadar yayındayım. Jazzy, soul, R&B tarzları arasında gezinerek başlıyoruz. Erykah Badu'nun 1997'de ilk albümünden sonra satışa çıkan Live albümünden Heatwave, Boogie Nights ve The Mary Jane Girls All Night Long yorumlarını canlı kayıttan dinledik. Sweetback'le devam edeceğiz. Hoş geldiniz.

The Flow Assist'in 2012'de yayınladığı Flow 3 Rebirth albümünün ilk şarkısı Rahim Devon'un da eşlik ettiği Start Again'di. Bölüme taşıdık. Shade Adu dışında Shade grup elemanlarının kurduğu Sweetbacks'e 1996'dan You Will Rise'la kulaklarınıza ulaştı. Curtis Mayfield var sırada.

2000'lerin sonunda yayınladıkları ilk stüdyo albümleri Antique Soul'dan The Difference'la Smooth and Thoroughly duyduk. İngiltere'nin kuzeydoğusundan gelen grup öncesinde ise Curtis Mayfield'ın son albümüne uzandık. Sanatçının New World Order çalışmasından bu hafta saat içine getirdiğimiz Just a Little Bit of Love'dı. Shantay Savage'dan bir Gloria Gaynor yorumuyla programı sürdürüyoruz.

iki yeniden düzenleme. Üst üste Music Hall'deydi. Billy Cobham, One More Day To Live çaldık. Öncesinde de Chantay Savage konuğumuzdu. Müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran eser I Will Survive, Silk's Old School Extended Mix'i ile radyo 3 frekanslarında çaldı. Soul Funk Disco tarzlarının tarihinden kah dip köşe kah iyi tanınan eserleri burada duyuyorsunuz. Drizabon'dan hatırlarda kalan bir üretim sizlerle olacak şimdi.

2024 senesinden Michael Gray Müzik Hall'deydi. Red Kingdom'dan Lost in the Rhythm'a yaptığı remixle başarılı prodüktörü ağırladık. Klasiklerden Rizabon'un sevilen çalışması Real Love'ı DJ S rework'ü ile duymuştunuz ayrıca. Yine DJ S duyacağız. Bu sefer Yunan DJ ve prodüktör Tony Pacino'ya eşlik ediyor.

DJ Meme'den Any Love. 2021 senesinden Dr. Packer Extended versiyonuyla yayınımızda yer aldı. 1983 senesinden bir B-yüzü Tony Pacino şarkısı olan Love Me More'u DJ S dokunuşuyla dinlemiştik. Saat hızlı bir şekilde aktı. Az sonra yayınımızı Moloko'dan Sing It Back'in Latin bir yorumuyla, Naki Garcia'dan Bring It Back'le tamamlıyoruz. Ben Can Ayhan. Müzikol her hafta Perşembe günleri TRT Radyo 3'te yayınlanmaya devam edecek. Umarım yeniden karşılaşırız. Şimdilik bizden bu kadar. Herkesin müzik dolu bir hafta geçirmesi dileğiyle. Hoşça kalın.

dünyanın dört bir yanındaki müzik listelerini takip eden, hit ve yeni şarkıları buluşturan Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılışta uzun soluklu kariyerleriyle pop tarihinin en başarılı kadın gruplarından Bananarama, 1986 albümleri True Confessions bu yaz 40. yılında tekrar yayınlandı. Richard X düzenlemesiyle Hollandalı rock grubu Shocking Blue cover'ı Venus. Pop to Rock Bananarama ile başlıyor.

Pop Rock Avustralya'da özellikle eski ve tanıdık pop rock şarkılarını modern house altyapısıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan DJ

Dünya turu İngiltere'de başladı, Avustralya'da devam etti, şimdi de Kanada'ya uğruyor. 2020 yılında sahiplerini bulan Juno ödüllerinde Only When It Rains ile aday olan DJ Frank Walker, son tekli Missing Piece'de konuğu Alexander Stewart.

1967 yılından The Four Seasons cover'ı Beggin' dinledik. Şarkının yeni makyajında imzalar Block & Crown ve Ghostbusters'a aitti. Pop Durak'ta konuk, televizyon ekranlarında sunucu olarak da tanınan İngiliz şarkıcı Harvey. Modern ritimleri akılda kalan melodilerle buluşturan çalışma Hesitate.

0: Dünyayı dolaşmaya İtalya'da devam ediyoruz. This Rain Won't Bury Me adlı mini albümde yer verdiği alternatif pop ve soul etkilerini birleştiren Tell Me Boy. Karşınızda Alice.
1: Hi, this is Alice and you're listening to Pop the Rock on TRT Radio 3. I've been

Kay Ballard, Peggy Lee ve Frank Sinatra yorumlarıyla hatırlanan klasik Fly Me to the Moon. TRT Radyo 3 mikrofonlarında Avustralyalı yıldız Sia.

Alman rock grubu Milky Chance buradaydı. Radyolarınızda Black cover'ı Wonderful Life vardı. İngiliz rock grubu The Smiths kariyerli Johnny Marr, 2 Ekim'de çıkacak albümü The Age of Everything için yaptığı geri sayımda sona çok yaklaştı. O albümde yer alacak liste adayı çalışma It's Time ve Johnny Marr.

TRT Radyo 3'te Pop Durak'ta Oleksandra Zaritska önderliğinde Ukraynalı grup Kaska vardı. 2018 yılında listelerde bir numara olan Cry dinledik. One Republic'le tekrar günümüzdeyiz. Ryan Tedder'ın karakteristik vokali eşliğinde Pay That Toll.

Yarın yayınlanacak More Water Than Anything albümünden Truth To Be Told, İskandinav pop müziğinin sade ve melankolik tarafını Lucky Lee'yi hatırlatan duygusal bir vokal atmosferiyle buluşturan İsveçli şarkıcı

0: İran asıllı Amerikalı şarkıcı Sharp buradaydı. Best of All Time dinledik. Son dakikalara yaklaşırken Romanya'dayız. Luisa Luca veya müzik dünyasındaki adıyla Minelli. Ram Pam Pam'la gelen başarı artarak devam ediyor. Radyolarınızda Sun Goes Down.
1: Hey, this is Minelli and you're listening to Pop Duroc on TRT Radio 3.

hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Değerli caz severler, programımıza hoş geldiniz. Şimdiden iyi bir caz saati dileklerimizle ilk parçamızı tanıtalım sizlere. İlk müzisyenler piyanist Marilyn Crispell ve bas klarnetçi David Rothenberg ikilisinin bir ECM albümü.

modernist ve tabii North Jazz tarzı işleriyle dikkat çekici bir piyanist olan Crispell ile ilgili tematik işlerinin müpterası olabilecek bir kült kitlenin oluşmuş olabileceğini düşünüyorum. 80'li yılların başlarından günümüze kadar hemen her yıl düzenli olarak albüm yayınlayan Crispell'ın 2010 yılındaki çalışmalarından olan Sering isimli balat parça ikilinin işlerine tanınmak için ışık tutuyor olabilir. Her iki müzisyen de çalışmalarıyla belirgin olarak bu çalışmanın kuzeyli yapısını öne çıkarıyorlar. One Dark Night I Let My Silent House isimli albümleriyle Marilyn Crispell ve David Rothenberg ikilisi radyolarınızda.

devam ediyoruz ve bir başka piyaniste geçeceğiz şimdi. Bu defa yalnızca bir piyanist albümü demenin çok ötesinde bir özellikteki bir üçlü dinlemiş olacağız aynı zamanda. Keith Jarrett aslında pek çok caz sever için her zaman dinleyebilecekleri bir isim oldu. Caz dünyasına kazandırdığı sayısız albümle piyanist Keith Jarrett çıkardığı albümlerle izleyenlerine her yaptığını dinlettiren bir piyanist, besteci, dev bir virtüöz. Dancing isimli Jarrett bestesinde üçlünün akıcı çalışlarıyla dinleyiciyi coşturdukları bir performanslarını getiriyoruz mikrofonlarımıza. Sevgili caz severler, Keith Jarrett Trio radyolarınızda.

Sevgili caz severler, önce Marilyn Crispell, ardından Keith Jarrett, iki harika piyanist olarak bu akşamki sıralamamızın ilk önemli isimleriydiler. Artık hayatta olmayan ancak oldukça genç bir yaşta hayatını kaybeden bir piyaniste geçiyoruz.

Evet, Esbjørn Svensson ve Nils Landgren piyano ve trompetle birazdan Kristallen'i seslendirecekler. Melankolik tarzıyla hiç unutulmayacak piyanistlerden olan Svensson, kimyasının iyi uyuştuğu trompetçi Nils Landgren ile şiirsel dokunuşlarla mükemmel duyarlılıkta bir

tarzı sevdiklerini düşünenlerin bir başucu konumunu yakalamasını sağlayan Esbjørn Svensson artık maalesef albüm üretemese de ortaya koyduklarıyla yeterince gönül fethedebilecek kadar albümün sahibi oldu. Dinleyeceğiniz Kristallen ise 2001 yılında yayınlanmış olan Lays of Light albümünden kısa bir bölüm.

İlk bölümde 3 parçada piyanistlerin öne çıktığı çalışmalar dinlettiysek de bu defa bir big band ortamında pek çok nefesliği bir arada dinleyeceksiniz. Albüm bir basçı albümü olarak yayınlanmış olan bir Dave Holland albümü. Kontrbass'ın en önemli isimlerinden sayılan cazın baş tacı Dave Holland'ın orta büyüklükteki topluluğuyla yaptığı bir çalışması bu ve biliyorsunuz elbette Dave Holland çağdaş cazın en yaratıcı isimlerinden biri oldu. 2011'de yayınladığı Pathways albümünde müthiş bir nefesli kadrosuyla kendi bestelerinden oluşan bir çalışma ortaya koymuştu. Davulda Nate Smith'i yanına almış ve vibrafonda ise Stevie Nelson'a yer vermişti. Geri kalan tüm nefesliciler ise yine Yaman isimler. Bariton saksafonda Gary Simulian ve trombonda ise bir diğer tecrübeli nefes Robin Eubanks yer alıyor bu kadroda. Flügelhorn'da ise Alex Piagin çok güzel bir solo ile öne çıkacak. Dave Holland, Blue Jean isimli parçada gerçekten cazın inci gibi işlendiği bir çalışmayı ortaya çıkarıyor. Gelin kulak verelim basçı Dave Holland oktetin müziğine. İşte parçaları Blue Jean.

Çağdaş Caz Müzisyenleri topluluğuna geçiyoruz şimdi. Bu defa yaratıcı, akademik ve cazın gelenekselci yüzüne çağdaş kıvrımlar katan bir yorumcunun, bir başka nefeslicinin bestesi.

Şimdi dinleyeceğiniz usta tromboncu Steve Turr, albümü Rainbow'da yer alan basçı Peter Washington, caz tarihinin en çarpıcı piyanistlerinden biri Mervyn Miller ile birlikte çalıyorlar. Önce gelin basçıdan söz edelim. Peter Washington, Avrupalı ve Amerikalı çoğu müzisyenle çalışmış, ufku oldukça gelişmiş müzisyenlerden biri. Steve Turr ise günümüz cazının en önemli caz figürlerinden biri ve üretkenliğiyle pek çok albüme sahip bir tromboncu. Mervyn Miller ise 2013 yılında hayatını kaybettiğinde yalnızca 57 yaşındaydı. Piyanist Miller, McCoy Tyner benzerliğinde işler ortaya koydu. Evet, şimdi dinleyeceğiniz müzisyenler her şeyden önce algıları oldukça açık ve parçanın ruhunu, dilini, üslubunu harikulade bir ifadeyle ortaya koyabiliyorlar. Albümde ayrıca saksafonla Kenny Garrett, davulcu Ignacio Barrera gibi büyük ustaların da katıldığı bir oluşum karşınıza geliyor. Forward Vision isimli bu parça değerli müzisyenlerin ustalıklı çalışlarıyla şimdi radyolarınızda.

Biraz gerilere gideceğiz bu defa ve cazın en büyük ustalarının bir arada olduğu bir başyapıda yer vereceğiz. Programımızın bu bölümünde flamenco sketches dinleyeceksiniz. Trompette Miles Davis, tenor saksafonda John Coltrane, piyanoda Bill Evans, kontrbasta Paul Chambers, davullarda Jimmy Cobb ve alto saksafonda ise Cannonball Adderley radyolarınızda.

İsveçli piyanist Martin Tingvall'in bir araya getirdiği üçlüde ise Kübalı basçı Omar Rodriguez ve Alman davulcu Jürgen Spiegel yer alıyorlar. Çeşitli ödüllere de sahip olan bu üçlü 2000'lerin başlarından bu yana albüm ve konser performanslarıyla başarılı beraberliklerini sürdürüyorlar. Üçlü hem yaptıkları müzikle hem de enstrümanları ve doğaçlamalarıyla sanki geleneksel cazın alışkanlıklarına biraz daha yakın duruyorlar. Piyanist Martin ise kendi besteleri ve düzenlemeleriyle topluluğu domine eden isim. Evet, bu keyifli üçlünün albümlerinden biri olan 2006 yılı çalışmalarından Mustache isimli bölümü şimdi radyolarınıza getirerek bu sıralamada noktayı koyuyoruz ve gelecek bölüme kadar izninizi rica ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tüm caz severlere esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Merhaba, burası Müzikte Kalitenin Adı TRT Radyo 3 Forte başladı. Ben Uğur Haspolat, saat 21'e kadar yine rock dolu bir bölümde sizlerleyim. Bir Pedro Semp parçasıyla Mayfair Dream ile başladık. Bu 2019 tarihliydi. Şimdi
1: Steven Percy Harris, Iron Maiden'ın kurucusu, lideri, bel kemiği, başlıca bestecisi ve söz yazarı, hatta yerine göre de geri vokali, klavyecisi bazen, 1975'teki kuruluşundan bu yana grubun tek daimi üyesi oldu. Şimdi dinleyeceğimiz Phantom of the Opera bölümlere ayrılarak yapılmış uzun bir şarkı. Hatta orta kısmında tamamen ayrı bir yapı beliriyor ama uyum da sağlıyor parçanın bütününe. Tempo bir ara düşüyor, farklı bir hava oluşuyor. Sonra Steve Harris baslarıyla parçayı tekrar canlandırıyor.

Phantom of the Opera, Steve Harris'ın çalmayı en çok sevdiği parçalardan da biri olmuş. Yani hem en iyi parçalarından biri olarak görür hem de çalmaktan büyük keyif aldığını belirtmiştir. Karmaşık gitar yapılarıyla dolu, ilgiyi farklı yerlere çeken, ortada daha sakin bir bölüm oluşturan bir şarkı. Onun dışında hızlı, sarsıcı, yoğun bölümler var, kalabalığın katılımına uygun bölümler var. Steve Harris aslında bu parçayla hem grubun temel niteliklerini bir anlamda özetleyen bir şey ortaya koymuştu, hem de Iron Maiden'ın müziğinde ne gibi çeşitlilikler istediğini gösteriyordu. 1980 tarihli bu ilk albümde, grubun kendi adını vererek çıkardığı albümde, Phantom of the Opera farklı ritmik yapılar, farklı ruhsal atmosferler sunuyor. Bu da aslında biraz progresif bir yaklaşım. Red Hot Chili Peppers grubun o muhteşem albümü, 7. albümü Californication'dan bir parça. Albüm 1999 tarihli, 2004'te de Anthony Kiedis tam da bu şarkının ismiyle, Scar Tissue, Yara Dokusu ismiyle otobiyografisini yayımladı. Şarkının anlamını da biraz açıklamış oldu. Şarkıda geçen Sarcastic Mr. Know-It-All sözleri, alaycı bay her şeyi bilen diyerek atıf yapılan kişi Dave Navarro. Grubun kurucu üyelerinden gitarist Dave Navarro, Anthony onu The King of Sarcasm, alaycılığın kralı olarak anıyor. Yine şarkı sözlerindeki With the birds I'll share this lonely view, kuşlarla paylaşacağım bu yalnız manzarayı cümlesi, Anthony'nin grubun basçısı Flea'nin evinin dışında şarkı söylerken gördüğü kuşlardan esinlenerek yazdığı sözleri içeriyor. Scar Tissue.

Scar Tissue 7. Red Hot Chili Peppers albümü 1999 tarihli Californication'da yer alır. Şarkı aynı zamanda en iyi rock şarkısı dalında Grammy ödülüne de layık görülmüştü. Yumuşak bir gitar motifiyle başladı. John Frusciante sololarıyla onun slide tekniğini kullandığı, yani bir notadan diğerine geçerken parmağını kaldırmadan bunu yaptığı sololarıyla da akılda kalır. Yine çok akılda kalıcı parçalardan biri de Hanson'a ait. Tabii böyle şarkılar, akılda kalıcı şarkılar genellikle daha sade bir yapıda olur. Popüler şarkıların çoğu böyledir, bu da öyle, ama bunun yanında sözleri de şaşırtıcı bir derinliğe sahip. Hanson davulcusu Zac Hanson, şarkının gerçekten önemli olan şeylere tutunmanız gerektiğiyle ilgili olduğunu hatırlatmıştı. Yani bop hayatınızın bazı bölümlerini anımsatıyor, belki de hayatın anlamsızlığıyla ilgili konuşuyor. Sahip olduğunuz yaş, gençliğiniz veya sahip olduğunuz herhangi bir şeyin elinizden gideceğini, geriye kalan tek şeyin kıymet verdiğiniz, destek olduğunuz, haliyle aranızda bir destek sistemi oluşturduğunuz insanlar olduğunu söylüyor.

Hanson bu parçaya 1996'da bağımsız yayımladığı bir albümde yer verdi. Albümün adı da şarkıyla aynı, Mbop. Bu bir demo, bu şekilde yer alır Hanson koleksiyonunda. Oradaki versiyon yine meşhur nakarata sahip olmakla birlikte çok daha yumuşak bir versiyon. Biz daha hareketli, o plak çevirme sesleriyle de şenlenmiş 1997 tarihli ilk uzun Hanson albümü Middle of Nowhere'deki yorumu dinledik.

Bir sinyal küçük ama genellikle kademeli olarak değişen bir periyotla geciktirilir. Çok az bir gecikme. Bu genellikle 20 milisaniyenin altında. Yani sinyalin aynısı çok kısa bir gecikmeyle geliyor. Sinyalin aynısından bir tane daha, bir tane daha çok kısa zaman aralıklarıyla ekleniyor. Ortaya bir frekans spektrumu çıkıyor. Bu gecikme süreleri de sürekli değişiyor. İşte bu efekti yaratan efekt ünitesinin adı da flanger. En güzel örneklerden biri Tears for Fears'a ait. Bölünmüş sinyal yavaşlayacak, geri gelip orijinal sinyalin içinden geçerek bir müzikal kara delik oluşturacak. Davul dolgusunda kendisini gösterecek efekt. Head over heels.

aitti. Head Over Heels radyonuzdaydı. Flanger ünitesi ne yapıyor? Bölünmüş sinyali alıyor, onu yavaşlatıyor. Ardından da bunu orijinal sinyalle buluşturmak için tekrar hızlandırıyor. Tepeden geçen bir jet uçağı gibi bir ses çıkıyor bu değişimle. Efektin kökenine gidersek aslında stüdyo mühendisleri sinyali iki tape makarasına kaydederlerdi. Ardından da bunları, bu iki sinyali, üçüncü bir makinede birlikte çalarlardı. Peki burada mühendis nasıl elde edebilir flanging efektini? Bu makaralardan birine biraz baskı uygularsa makara biraz yavaşlayacaktır. İşte bu da flanging efektini oluşturacaktır. Omar Rodriguez Lopez bu efekti kullanmayı seven gitaristlerden biri. Antmask dinleyeceğiz. Grubun tek stüdyo albümü 2014'te yayımlandı. İşte bu albümdeki parçalardan birinde Omar Rodriguez Lopez flanger kullanıyor. Ride Like the Devil's Son.

Antemask, kendi ismini verdiği albümü 2014'te Silver Lake, California'da kaydetti. Kayıtları yaptıkları stüdyo önceden Dust Brothers'a ait, sonra Flea, Red Hot Chili Peppers'ın basçısı alıp işletiyor burayı. Bu albümdeki basları da Flea çaldı. Parçadaki flanger efektini Omar Rodriguez Lopez gitarından duyduk. Ride Like the Devil's Son isimli parçayı dinledik.

0: tasarımcıları tarafından yanlış yorumlanmıştı. Bu hata nedeniyle hazırlanan dekorda olması gerekenden 3 kat daha büyük yapılmıştı ve birçok konser salonunun tavanı böyle bir dekor için yeterli değildi. O yüzden turnenin büyük bir bölümünde kullanılamadı.
1: 1983'ün Ekim ayında bütün o Stonehenge dekorunu bari bu kadar yaptırdık deyip Amerika'ya götürüyorlar. Marangozlar var, her şeyi tekrar kuracak bir ekip var ama çoğu konserde dekoru kullanamıyorlar. Arkadaki sütunlar fazla yüksekti. Sonunda sadece Tony Iommi ve Geezer Butler'ın amplifikatör kabinlerini taşıyan sütunları kullanabiliyorlar. Ama onlar bile dev gibi. London Bridge yapımı 1831'de tamamlanan Thames Nehri üzerindeki meşhur taş Londra Köprüsü. 1960'ların başında İngiltere'deki yetkililer Londra Köprüsü'nün yıkıma doğru gittiğini keşfediyorlar. Ağır trafik ve yapısal sorunlar yüzünden köprünün sökülmesine karar veriliyor ki bu da 1,2 milyon dolara mal olacak. Bunu öğrenen girişimcilerden biri Robert Paxton McCulloch. Pazarlıklar sonucunda köprüyü yaklaşık 2 katı fiyatına 1968 Nisan'ında 2,46 milyon dolara satın alıyor. Taş kaplama bloklar tek tek numaralandırılıp gemilerle Birleşik Devletler'e gönderiliyor. Arizona'daki Lake Havasu City'de betonarme bir gövde üzerine bu orijinal taşlarla yeniden giydirilip 10 Ekim 1971'de törenle açılıyor köprü. Bunu niye anlattım? Bizim grup da turnenin sonunda ellerinde bu devasa Stonehenge dekoru kaldı ya. Bu Londra Köprüsü'nü alıp yeniden kuranlara dekorun hepsini bedava verecekler. Bunu deniyorlar ama karşı taraf istemiyor böyle bir şeyi. Çünkü kimse böyle bir şeyle uğraşacak durumda değil. A Sabbath dekoru İngiltere'ye de geri götüremiyor bu taşları. Artık ekip bu devasa taşları bir rıhtımda indirip bırakıyor orada. Yani onların Stonehenge'i Amerika'da öylece yüzüstü bırakılıyor. Born Again albümünde de Stonehenge isimli bir parça vardı. Bu albümün tamamında çalışan başka bir isim. Jeff Nichols yazmıştı parçayı, onun fikriydi. Stonehenge'i ziyaretinden yeni dönmüştü klavyeci ve aslında Tony'nin çalması için ilham verici, ruhani bir fikir geliyor aklına. Geezer da o zaman pedallarla uğraşıyordu ve üzerine bazı şeyler ekliyor parçanın. Bill de bir su çanı ekleyince

başka bir şeye gerek kalmıyor. Yani Tony Iommi bu parçada hiçbir şey çalmıyor. Aslında bir tür boşluk doldurma, geçiş parçası Stonehenge. Ama biz uzatılmış versiyonunu dinleyeceğiz. Bu da yine 1983 Reading Festivali'ndeki kaydıyla Paranoid'a bağlanacak.

hükmedici, yoğun yapılarla dolu Until Our Paths Cross Again, bir creator kalitesi, Alman thrash metal grubu hayatın geçici doğasını anlatıyor, insan ruhunun dayanıklılığını çeşitli rolleri testten geçirerek yansıtıyor, ölümlülükte hepsini birleştiriyor.

Ölümün kaçınılmazlığı. Until our paths cross again. Ama aramızdan ayrılanların etkisi devam eder. Belki de ruhun yaşaması, anıların sürmesi dediğimiz şey, insanlığın farklı dönemlerini birbirine bağlamaktır. Her bir insanla olmasa da insanlıkla ve onun getirdikleriyle yollarımız kesişir. Başarılar, başarısızlıklar hepsi zamanın karşısında yok olup gidecektir. Ama miras kalacaktır. Bizi Forte'nin bu bölümünün sonlarını taşıdığı Creator, Elton John gelecek. Saturday Night's Right for Fighting, The Clash'le yolu tamamlıyoruz. I Fought the Law radyonuzda olacak. Ben Uğur Haspolat. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Dört Dörtlük Dans Programı'ndan herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berk'ten. Bu haftanın açılışı için 1991 yılına gidiyoruz. 1955 doğumlu Chicagolu ve House Music Godfather lakabını alan 31 Mart 2014 yılında kaybettiğimiz Frankie Knuckles'ın bize bıraktığı en büyük klasiklerden biri olan The Whistle Song'u Eric Cooper'ın New York'un 90'larda efsane olmuş Sound Factory adlı kulübe ithaf ettiği remix'iyle dinliyoruz. Dört Dörtlük Dans bu hafta oldukça duygusal bir giriş yapıyor dans pistlerine. Hoş geldiniz.

Tour Marburg, Feel Inside, sonrasında mixlediğim plak Haldo ve Daniela Busiela ikilisinden Hold You Closer diye. Kulaklarınıza gelmeye başlayan bu prodüksiyonun adı Basement Grooves ve prodüktör koltuğunda ise Marcel Roder'i görüyoruz.

Marcel Roder'den sonra Roland Clark, I Said What I Said'i dinledik. Sonrasında ise Dominic Balkin, Tropical Interlude adlı 45'liğiyle konuğumuz oldu. Sırada Montayo nickname'ini alan Joy Negro'nun geçenlerde 35. yılı kutlayan köklü plan şirketi Z Records'tan 2003 yılında yayınladığı Agora adlı dans pistlerin özlenen favori plağı var.

marka Sistat S-Soul kick'i dinledik. Sırada 2010'lu yılların başına dek çok üreten ikili Carol 17 and Ambivalence'in 16 yıl sonra 2026 yılında tekrar prodüksiyon koltuğuna döndüklerinin bir işareti sayılan release'leri TL kulak kabartıyoruz. Bu 16 yıl soundlarında bir evrim geçirmelerine neden olmuş denebilecek bir plakla karşımızdalar.

Doug Gomez, Jeremy Santiago ikilisinden Our Song radyonuzdaydı. Geldik haftanın kapanış planlarına. Doug Gomez, Jeremy Santiago ikilisinden Our Song radyonuzdaydı. Geldik haftanın veda planına. DJ ERV Come With Me ile bu haftanın kapanışını yapıyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo'da görüşünceye kadar ben Barış Bergiten. Esenlikler diliyorum.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin günübirlik bir mesele olmadığını söyledi. Süreç birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor, bize yansıyan bir sorun yok dedi. ABD temaslarının ardından Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşmayı da değerlendirdi. Sincar'da Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyeceğiz, diktiğimiz fidan kısa sürede boy verecek ve çınara dönüşecek dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barışı baltaladığını söyledi. Filistinlilerin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak dedi. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada 21 şüpheliden 13'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MASAK, fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Yılbaşından bu yana 714 firari suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz, vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısı New York'ta düzenlendi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti. Bakan Fidan hitabında İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikalarına değindi. Filistin'in genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleriyle Suriye ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını da ele aldı. İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali dahil olmak üzere İslam dünyasını yakından ilgilendiren meselelere de dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti. Abbas, katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarının iki devletli çözüm ortadan kaldırdığını söyledi. Halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemeli, dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına rağmen soykırımcı Netanyahu'nun uçağı bir kez daha Avrupa hava sahalarını kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden katil Netanyahu'yu taşıyan uçak Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden geçti. Üç ülkede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması Roma statüsüne taraf. Netanyahu'nun İrlanda hava sahasına girmeden yoluna devam etmesi de dikkati çekti. Soykırımcı Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto edildi. Katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde bölgede toplanan göstericiler slogan attı. Göstericiler

soykırımı durdurun ve İsrail'i silahlandırmaya son verin yazılı pankartlar taşıdı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, Tayvan ve Çin'in İran'la ilişkileri masada. Trump'ın süper zeka diye adlandırdığı yapay zekada konuşulacak. Haberleri dinlediniz.

0: seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Progresif rock tarihinin en özgün nefeslerinden birinin izini süreceğimiz bu haftaki programımızda cazın doğaçlaması rock'ın karanlık enerjisiyle buluşuyor. Van der Graaf Generator'da saksafon ve flütüyle yarattığı çığır açıcı atmosferle rock sahnesinde alışılmadık bir özgürlük duygusu uyandıran çift saksafon tekniğiyle hem melodiyi hem ritmi aynı anda taşıyan David Jackson'ın peşindeki enerjik yolculuğumuz hazırsanız başlıyor.

oluşturan Van der Graaf Generator'a aitti. Jackson'ın çift saksafon tekniğiyle yarattığı yoğun atmosferi en iyi yansıtan parçalardan biri olan Scorched Earth, grubun 4 yıllık aradan sonra yayınlandığında ses getiren 1975 tarihli God Bluff albümünde yer alıyordu. Hemen ardındansa David Jackson'ın Van der Graaf Generator serüveninin tamamına eşlik eden Peter Hamill'a konuk oluyoruz. Hamill'ın kurucu olduğu gruba ara verdiği dönemde hız verdiği ve sonrasında da aralık vermeden bugüne değin sürdürdüğü solo kariyerinin en büyük destekçisi de yine Jackson olmuştu. Progressive Rock'ın güçlü şairlerinden Hamill'ın en dikkate değer işlerinden biri olan 1974 tarihli The Silent Corner and the Empty Stage albümünden Forsaken Gardens parçasına kulak veriyoruz.

David Jackson'ın yolculuğunda, şimdiki durağımızda, progresif rock sahnesinde kuşaklar arası bir buluşmaya tanık oluyoruz. Andy Tinson'ın yenilikçi dünyası, Jackson'ın özgün üslubu, 2000'li yıllarda modern progresif rock'ın en üretken gruplarından biri olarak öne çıkan The Tangent'ta buluşmuştu. Projenin 2003 tarihli etkileyici çıkış albümü, The Music That Died Alone, adını konuğunun gücünden alan A Sucks in the Dark ve devamındaki Night Terrors Reprise şimdi sizlerle.

Köklü İtalyan grup Osana, 2009 yılında David Jackson'la tek albümlüğüne bir araya gelmiş ve kendi klasiklerinin yanı sıra Van der Graaf Generator parçalarını Prog Family albümünde birlikte yorumlamıştı. Bu albümden seçimimiz ise 70'lerden gelen bir Osana marşı Luomo oluyor.

Derek William Digg, namı diğer Fish, Meryl Young'la ve solo olarak inşa ettiği değerli kariyerinin son albümü olan Welch Mers'deki en özel parçalarından birini David Jackson'a ayırmış ve ortaya karanlık ve melankolik derinliği Fish'in vokalinin yanı sıra Jackson'ın saksafonundan alan Little Man What Now çıkmıştı.

David Jackson sıra dışı işbirliklerinden birini de İtalyan org sanatçısı ve besteci Marco Lomisio ile gerçekleştirmişti. İkili yayınladığı iki albümden biri olan Project One'da klasik rock parçalarını kendi enstrümanlarıyla yeniden yorumlamıştı. Bu albümden yaptığımız seçim ise unutulmaz King Crimson parçası Moonchild.

Bu yenilikçi nefesinizin de devam eden yolculuğumuz, bizleri uzun yıllara dayanan bir dostluğun oluşturduğu Cupbreakers Constant'a sürüklüyor. Çocukluk arkadaşları olan Al Nicholson ve Nick Jefferson'ın kurduğu topluluğun başlangıcından itibaren kızı Dori Jackson'la birlikte sahne alan David Jackson, 3 albümün tamamına adını yazdırmıştı. Şimdi bunların sonuncusu olan konsept albüm, The Murder Wall'un zirvesinde yer alan Victorious'a doğru yol alıyoruz.

Programın son bölümünde yeniden Peter Hamill, David Jackson ortaklığının temel taşı olduğundan bahsettiğimiz One Digraph Generator sizlerle birlikte olacak. İkilinin yanı sıra grubun daimi üyeleri Hugh Benton ve Guy Evans'ın ve onlara eşlik eden Nick Potter'ın progresif rock tarihinin en özgün atmosferlerinden birine imza attığı 1970 tarihli Age Too High, Who Am The Only One albümünden House With No Door'un ve bu sefer Jackson'ın flütünden yükselen dokunaklı notaların eşliğinde kapanışa doğru yol alıyoruz.

0: Kimi zaman Van der Graaf Generator'ın ve Peter Hamill'ın yarattığı karanlık evrende, kimi zamansa farklı nesillerle ve farklı kültürlerle etkileşim halinde David Jackson'ın yenilikçi müzikal yolculuğuna birlikte tanıklık ettik. Onun çift saksafonuyla ve flütüyle yarattığı etki kulaklarımızda çınlamaya devam edecek. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

0: ses.
1: TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz hafta Aldi Meola Maratonu'nda sanatçının son stüdyo albümü olan 24'u dinlemeyi tamamlamıştık. Bu aynı zamanda sanatçının tüm stüdyo albümlerini sunduğumuz anlamına da geliyor. Ancak Aldi Meola, caz müzisyenlerinin çoğu gibi sadece solo projelerle yetinmeyen bir sanatçı ve diğer müzisyenlerle gerçekleştirdiği çok sayıda ortak çalışmaya sahip. Aldi Meola Maratonu'nda bu çalışmalardan bazılarına da yer vermenin uygun olacağını düşündük ve bu hafta sırada Aldi Meola'nın kendi gibi iki virtüöze gerçekleştirdiği The Rite of Strings başlıklı çalışması var. Aldi Meola'nın gitarına kemanda Gianluca Ponti ve kontrbasta Stanley Clark'ın eşlik ettiği 1995 yapımı albümden bu hafta dinleyeceğimiz ilk parçalar Indigo, Renaissance ve Song to Joan.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın kemanda Jean-Luc Ponty ve kontrbasta Stanley Clark'ın eşliğiyle gerçekleştirdiği The Rite of Strings'i dinlemeye devam ediyoruz. Üçlünün birlikte çıktığı ve büyük ilgiyle karşılanan uzun bir dünya turnesinin ardından kaydettiği 1995 yapımı albümden bu hafta sunacağımız son parçalar Chilean Pipe Song, Topanga ve Morocco.

Morocco, maraton konuğumuz Aldime Ola'nın kemanda Gianluca Ponti ve kontrbasta Stanley Clark'la birlikte gerçekleştirdiği The Rite of Strings başlıklı albümden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesinin sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin büyük ses getiren ortak çalışmalarından bir diğeri Friday Night in San Francisco var. 1980 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Mediterranean Sundance ve Rioanco. Ardından aynı albümden Short Tales of the Black Forest'la sizlere veda edeceğiz.

0: TRT Radyo İşte Maraton konuğumuz Halide Meola'nın kemanda Jean-Luc Ponty ve kontrbasta Stanley Clark'la gerçekleştirdiği The Right of Strings başlıklı 1995 yapımı albümünü sanatçının John McLaughlin ve Paco de Lucia ile verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan Friday Night in San Francisco adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır, gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Gri Ses.

hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Reinhold Grieder'in Opus 74 Mi Bemol Majör Arp Konçertosunu ve Erich Wolfgang Korngold'un piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsünü içeren Opus 15 Mi Majör Piyanolu Kentetini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne William Walton'la başlıyoruz. Bestecinin 1956 yılında orkestra için kaleme aldığı Johannesburg Festival Uvertürünü Stavanger Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

İngiliz besteci William Walton'ın 1956 tarihli Johannesburg Festival Uvertürünü Stavanger Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin var sırada. Bestecinin 1846 yılında tamamladığı Opus 60 Fa Diez Minör Barkarolünü piyanist Ronald Broadhuam seslendiriyor.

Chopin'in son kompozisyonlarından biri olan Opus 60 Fa diyez minör barkarolünü piyanist Ronald Brautigam yorumladı. Felix Mendelssohn'un org eşlikli koro için kaleme aldığı Opus 39, 3 motetinden Laudate Pueri başlıklı ikinci eserle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 39 3 motetinden Laudate Poeri başlıklı ikincisini Polifonya Korosu seslendirdi. Oğul Johann Strauss'un İtalya Kralı 1. Umberto'ya ithaf ettiği Güneyden Gelen Güller başlıklı 1880 tarihli valsi var sırada.

Karl Ludwig Littander'in bir numaralı divertimentosunu flütte Mikael Halesvuo ve piyanoda Tuija Hakkira'dan dinlediniz. Jan Sibelius'un solo piyano için yazdığı ve yaylı çalgılar için yeniden düzenlediği Opus 5 serisinden 5 ve 6 numaralı impromptular var sırada.

Sibelius'un 1894 yılında yaylı çalgılar için yeniden düzenlediği 5 ve 6 numaralı impromptuları Igor Karsko yönetimindeki Camerata Zürich seslendirdi. Reinhold Glier'in Opus 74 Mi Bemol Majör Arp Konçertosu ile devam ediyoruz. Solist Emily Hoyle.

Solist Emily Hoyle ve Kaspar Zender yönetimindeki Biel Solothurn Senfoni Orkestrası, Reinhold Gliere'nin Opus 74 Mi Bemol Majör Arp Konçertosunu seslendirdi. Barok dönem bestecisi Domenico Scarlatti'nin Sol Majör Klavsen Sonatı'nın mandolin için düzenlenmiş yorumu var sırada.

Abital, mandolin için düzenlediği Domenico Scarlatti'ye ait sol majör klavsen sonatını klavsende Şalev Adel eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü Avusturya asıllı Amerikalı besteci Erich Wolfgang Korngold'un Opus 15 mi majör piyanolu kentetiyle sona eriyor.

Erich Wolfgang Kongold'un 1921-1922 yılları arasında kaleme aldığı Opus 15 Mi Majör Piyanolu Kentetini dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturna gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 9 Ocak 2026 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Tomon Koşheya yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Modest Mussorgsky'nin Ölüm Şarkıları ve Dansları adlı eserini seslendirmek üzere davet edilen 1996 doğumlu Rumen bariton Mihai Damian. Konser programından ilk olarak Nikolai Rimski-Korsakov'un Çar Saltan Masalı adlı operasından derlediği aynı adlı orkestra süitini dinliyoruz.